Efendim her cumartesi gibi yeni kalkmış tüm dinleyicilerimize günaydınlar derken kahvaltısı başında olan dinleyicilerimize afiyet bal şeker olsun diliyoruz. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar ve direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimize de her zamanki gibi gözünüz yolda kulağınız bizde olsun.

Efendim, geçen hafta hatırlayacağınız gibi yeni bir eğitim yılının hemen başından sizlere seslenmiştik değil mi? 2026-2027 eğitim, öğretim yılı başladı. Hayırlı uğurlu olsun dediydik. Ve Viyana'mızda bir haftadır, bir haftayı arkamızda bıraktık bile. Binlerce çocuğumuz...

Evet, binlerce çocuğumuz yeniden okula başladılar. Bazıları yeniden anaokuluna, bazıları okullarına, yeni okullarına ve yeni bir eğitim basamağına bir haftadır başladılar. Kimi çocuk için bu tanıdık bir başlangıç oldu. Kimi çocuğumuz içinse yepyeni bir çevre, yeni öğretmenler, yeni arkadaşlar, belki de yeni bir dil demek de doğru olabilir. Biz yetişkinler efendim çoğu zaman bu dönemde çocuğumuza genellikle şu soruları soruyoruz ya, geçen hafta söylemiştim. Bu hafta da altını çizmeden geçemiyorum. Öncelikle hangi sorular dersiniz? Okulun nasıl? Okuldan aldığımız çocuğumuza sorduğumuz okulun nasıldı? Öğretmenin iyi miydi? Derslerin nasıldı? Gibi sorular. Ama dedik ya geçen haftada, belki de eğitim yılın başında sormamız gereken, uzmanların dediği şekildeki soruları düşünmemiz gereken daha önemli sorular var. Hangi sorular derseniz şöyle. Öncelikle efendim, çocuğum kendini güvende hissediyor mu? Kendini ifade edebiliyor mu? Bir sorun yaşadığında bunu benimle kolaylıkla paylaşabileceğini biliyor mu? Ve en önemlisini biliyor musunuz? En önemli soru şu: evinde hata yapmasına izin var mı çocuğumuzun? Evet, hepimiz biliyoruz ama çok bıktı, unutuyoruz gibi. Aslında çocuk için eğitim sadece derslerden ve notlardan ibaret değildir efendim. Değildir, kesinlikle değildir. Önce güven dediydik. Önce güven, güvenin olduğu yerde sonra başarı başlıyor. Bir çocuk kendini güvende hissettiğinde öğrenmeye daha açık oluyor diyor uzmanlarımız. Bu nedenle eğitim yılının başında çocuğunuza sürekli başarı beklentisi yüklemek yerine kesinlikle onun yanında olduğunuzu hissettirmek çok ama çok ama çok önemli. Ben kendi çocukluğumu ve çocuklarımın dönemlerini halen ve halen de hatırladığımda en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi, sen başarılı olmalısın, sen başarılı olacaksın ya da başarılı olmalısın idi. Bence uzmanlar diyor ki bunun yerine diyor, zorlandığında yanındayım çocuğum demek bazen çok ama çok, bazen değil aslında gerçekten çok ama çok değerlidir.

Çünkü diyor uzmanlar, bunun açıklamasını da yapmışlar, çocuk başarısız olmaktan korkarsa soru sormaktan da, denemekten ve hatta diyor hata yapmaktan da korkabilir. Oysa hata yapmak öğrenmenin doğal bir parçasıdır. Evet, hata yapmak öğrenmenin doğal bir parçasıdır. İnsan yetişkinlik dönemlerinde bile biz yetişkinler ne kadar çok hata yaptığımızı ve hatalarımızdan da öğrendiğimizi kendimizde halen birebir şahit olmuyor muyuz? Run away. Evet, ve aynı zamanda aslında diyorlar uzmanlarımız, aile sadece anne babadan oluşmaz dediydik geçen haftada. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çocuğumuzun hayatındaki bütün yetişkinlerin kullandığı dil, ailedeki dil önemlidir, çevresindeki dil çok önemlidir diyorlar. Yani anne, baba, büyük anne, büyük baba, kardeşler, amcalar, teyzeler, çocuğunuzun yakın çevresinde kimler varsa. Bir yetişkin çocuğa sürekli sen küçüksün, anlamazsın diyorsa, diyor başka biri onu dinliyorsa, çocuk hangi mesajı alacağını daima şaşırabilir diyor. Yani buna dikkat edin. Bu nedenle aile içerisinde mümkün olduğunca ortak bir yaklaşım oluşturmak çok ama çok çok önemli. Çocuğu küçümsemeden, korkutmadan, başkalarıyla, yani başka çocuklarla karşılaştırmadan ve onun yerine her şeyi yapmadan desteklemek çok kıymetlidir diyor. Evet, insan bazen diyorum ya, unuttuklarını böyle konuştukça diyor ki çok doğru, çok.

Efendim, hatırlayacağınız gibi yine dil konusunda da güzel şeyler, uzmanların söylediklerini paylaşmıştık. Notlarımızın arasında o da var. Neydi? Hatırladığımız üzere Viyana'mızda, Viyana gibi kültürlü bir şehirde çocuklarımızın birden fazla dil konuşması öncelikle çok büyük bir zenginliktir. Ancak özellikle eğitim hayatının başlangıcında aileler bazen çocuğun Almancası yeterli değil diye evde kendi ana dillerini konuşmaktan çekiniyorlar diye bir şeyler söyleniyor. Özellikle de biz bunları kimlere buradan hitaben söylüyoruz? Üçüncü, dördüncü jenerasyondaki yetişkin anne babalardan. Oysa çocukla kurulan güçlü iletişim çok önemliymiş efendim. Çocuğunuzun kendisini en rahat ifade ettiği dilde onunla konuşmak, hikayeler okumak, sohbet etmek ve kelime dağarcığını geliştirmek çok kıymetli. Yani evet, Türkçe konuşuluyorsa Türkçeyi bırakmak yerine okul ve eğitim ortamındaki Almancayı da desteklemek mümkünmüş. Yani en iyi bildiğiniz dillerde gramatik olarak doğru bir...

Sadece okul çantasını değil, uyku düzenini de hazırlamak gerekiyor. Evet. Ekranlar konusunda sadece yasak diyorlar, yasak olmamalı. Zaten çocuğun hayatında yasak ceza olmamalı. Eğitime yakışık alır bir sistem, uygulama değil diyorlar. Çocuklarımızın telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon artık çocukların hayatının bir parçası günümüzde diye tekrar tekrar yine uzmanlarımız vurguluyor. Burada önemli olan sadece efendim ne kadar süre ekran kullandı sorusu değil. Asıl diyor önemli olan ne izledi çocuğum, kiminle iletişim kurdu oyunlarında, ne tür içeriklere maruz kalıyor. Ekran kullanımı uykusunu, hareketini, arkadaşlarını ve derslerini etkiliyor mu? Bunu takip etmeli diyor anne, baba, ebeveynler ve burada gerçekten buna bakmak gerekiyor diyorlar. Çocuklara sadece sınır koymak değil, sınır da koyuyorsanız neden sınır koyduğumuzu anlatmak çok ama çok daha önemli.

Evet, devam edeceğiz. Bu arada müziklerimiz de bizimle birlikte devam ediyor. Ama biz burada birazcık bakalım.

Evet Derya Ulu, Asil Gök aslında onun yansıma parçasına bayılıyorum. Diğer parçalara pek kulak alışık olmasa da bize de bir değişiklik olsun dedik, dinledik hep birlikte efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet çocuklarımız, çocuklarımızın davranışları. Çocuklarımızın davranışlarının arkasında diyor mesajı görebilmek yine uzmanlarımız çok önemli. Eğitim ve öğretim yılında 2026-2027'de bence ailelerin en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biri de bu. Çocuk bazen okula gitmek istemiyorum diyebiliyor efendim. Biz bunu hemen tembellik olarak değerlendirebiliyoruz da aynı zamanda. Ama belki bir arkadaş problemi vardır, öğretmenleriyle ilgili bir kaygısı vardır değil mi? Ya da dersi anlamıyordur. Dil konusunda kendisini yetersiz hisseden çocuklarımız vardır ya da okulda alay edilmiştir ya da dışlanmıştır veya sadece yeni ortama alışmakta zorlanıyordur. Bu nedenle davranışın kendisine kızmadan önce acaba çocuğum bana ne anlatmaya çalışıyor diye düşünmek çok ama çok değerli. Yine uzmanlarımız diyorlar ki efendim diyorum ya bu sohbet bitmez. Bir saatlik yayında da çok hızlı bir şekilde geçiyor.

Ama geçen hafta konuşamadıklarımızı dedim ya, her yayınımızda elimizden geldiğince eğitim öğretim üzerine, çocuklarımızın eğitimi öğretimi üzerine oldukça fazla sohbet edeceğiz. Uzmanlarımızın değerli bilgilerini sizlerle birlikte burada değerlendirip biraz da düşünmeye çalışacağız, birlikte kafa yoracağız. Evet, uzmanlar diyor, çocuklarımızı birbirleriyle karşılaştırmayalım. Ne yazık ki, ne yazık ki tüm aile ebeveynleri için geçerli olmasa da bazen insan ister istemeden söylüyor, söyleyebiliyor. Senin arkadaşın Almancayı senden daha iyi konuşuyor mesela. Aklıma gelen örnekler, olmak zorunda değil. Ya da aile içinde kuzenin senden daha başarılı. Ya da bak kardeşin ne kadar düzenli. Kardeşler arasında, değil mi? Bu cümleler yetişkin için, bizler için, yetişkin bizler için çok basit görünebiliyor efendim. Ama çocuk bunları kendi değeriyle ilişkilendirebiliyor. Her çocuğun gelişim hızı farklıdır diyor uzmanlar. Çocuğa vermemiz gereken mesaj genellikle sen başkasından daha iyi olmak zorunda değilsin. Sen kendi potansiyelini geliştirebilirsin olmalı diyor uzmanlarımız. Sen başkasından daha iyi olmak zorunda değilsin. Sen kendi potansiyelini geliştirebilirsin.

Evet, çocuğumuzun eğitiminde öğretmen ve aile birbirinin rakibi olmadığını geçen hafta da söylediydik. Her hafta da söyleyeceğiz. Aynı çocuğun iyiliği için çalışan iki önemli taraftır. Aile ve öğretmeni. Çocuklarımızın iyiliği için çalışan iki önemli taraftır. Ve bir problem olduğunda hemen suçlamak yerine iletişim kurmak, öğretmeni dinlemek ve çocuğun görüşünü de almak çok ama çok sağlıklı bir yaklaşımdır diyor uzmanlarımız. Çünkü bazen aynı olayı çocuk, aile ve öğretmen tamamen farklı şekilde görebiliyor. Bu da gayet normal. Ve yeni eğitim yılına girdiğimiz, bir haftayı arkada bıraktığımız dönemde çocuklarımızı sadece efendim yeni defterler, yeni kalemler, yeni çantalar hazırlamayalım lütfen. Onlara biraz daha sabır, çocuklarımıza güven, çocuklarımıza anlayış ve dinlenme alanı hazırlayalım. Çocuğumuza her gün uzun uzun ders çalıştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama her gün birkaç dakika onu gerçekten dinlemek anne babaların, yetişkin aile bireyler için bence mümkün. Bugün nasılsın diye sormak ve cevabını gerçekten dinlemek. Ve belki de eğitim hayatına verebileceğimiz en güzel desteklerden biridir diyoruz. Çünkü çocukların sadece bilgiye değil efendim, bağ kurmaya da ihtiyaçları var. Günümüzde azalan bu bağ kurma ihtiyacı bence oldukça ön planda. Unutmayalım ki başarılı çocuk yetiştirmekten önce kendisini değerli hisseden çocuklar yetiştirmeliyiz. Yani notları değişebilir, değil mi? Okullar değişebilir, öğretmenler değişebilir. Ama çocuğun kendisi hakkında oluşturduğu düşünce onun hayatı boyunca yanında kalabilir. Yani çocuğun ne düşündüğü bu anlamda çok önemli. Bu nedenle her zaman dediğimiz gibi 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlarken hep birlikte şu soruyu soralım bence. Çocuğun bu yıl sadece ne öğrenecek değil, bence bu yıl nasıl bir insan olarak gelişecek? Yeni eğitim yılının tüm çocuklarımız, ailelerimiz ve eğitimcilerimiz için sağlıklı, huzurlu, güvenli ve güzel bir başlangıç olmasını daima diliyoruz.

Efendim, yapılan araştırmalarda öne çıkan fikirler şöyle. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli, çok önemli konulara altı çizilmiş. Diyorlar ki çocuğun eğitim başarısının temelinde yalnızca akademik çalışma değil, güvenli ilişkiler, okula aidiyet, ait hissetme, ebeveyn desteği, uyku, hareket, sosyal ilişkiler ve çocuğun kendisine değerli hissetmesi bulunuyor. Yani biraz önce söylediğimiz, sohbet ettiğimiz tüm cümlelerin içerikliği. En önemli kolu gerçekten okula ait hissediyor mu sorusu. Ve Avusturya'da yapılan bir araştırmada öğretmen desteği, ebeveynlerin duygusal desteği ve akran ilişkileriyle okula ait duygusu arasında önemli, çok önemli bağlantılar bulunmuş. Ve aidiyet dediğimiz ait hissetme öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik sonuçlarıyla da ilişkili olduğunu bu araştırmada ortaya çıkarıyor. Daha geniş bir meta analizde efendim bu araştırmada 82 araştırma yapılıyor, öyle diyeyim. Geçen hafta da biraz bahsettiydim bundan. Ve bu 82 araştırmada ne kadar öğrenci üzerinden okul aidiyetinin akademik başarıyı etkilediğini araştırıyor diye sorarsanız 208.796 öğrenci üzerinden okul aidiyetinin akademik başarı, motivasyon, öz yeterlilik ve okula katılım gibi alanlarla ilişkili olduğunu gösteriyor. Üstelik 2025 İşte yayınlanan 8000'den fazla ilkokul öğrencisini inceleyen bu araştırmada okul aidiyetinden akademik başarıya doğru ilişkinin ters yöndeki ilişkiden daha güçlü olduğuna dair kanıt bile bulunmuş efendim. Bence bunları araştırmalı, daha bu konularda yapılan araştırmaları yayınlarımızda ve aile içinde de bence araştırıp konuşulması gereken konulardan bir tanesi diyorum. Yani çocuğumuza derslerin nasıl diye sormadan önce belki de çocuğumuza okulda kendini nasıl hissediyorsun diye daima sormayı unutmamalıyız.

Evet, yıllardan beri sürekli duyduğumuz anne babanın görevi çocuğun yerine ders yapmak değil, yanında olmaktır diyoruz ama burada özellikle ebeveyn katılımı ile ebeveyn kontrolü birbirinden ayırmak gerekiyor efendim. Yani çocuğumuzun ödevini anne babanın yapması, sürekli başında durması veya hatasını düzeltmesi, sürekli düzeltmesi, destek kesinlikle olmadığını bizler de biliyoruz. Peki çocuğumuza destek nasıl iyi doğru destek oluruz diye sorarsanız, öncelikle diyor uzmanlar, çocuğunuzu dinleyerek. Yani çocuğunuzu dinleyin diyor. İhtiyaç duyduğunda, sizden yardım istiyorsa, ihtiyaç duyduğunda yardım etmek en doğru yardım diyor. Düzen oluşturmasına yardımcı olmak en doğru yardım diyor. Öğretmeniyle iletişim kurmak en doğru yardım diyor. Çocuğunuza yapabileceğiniz en doğru yardım. Ve başarısızlığında onun yanında olmak efendim. Fakat diyor, sorumluluğu yavaş yavaş çocuğa bırakarak bu yardımlar yapılmalıdır. Yani yardım etmek mi, çocuğun yerine yaşamak mı başlığıyla bu konuyu da aslında bambaşka işleyebiliriz. Evet, bugünkü yayınımız eğitim öğretim konusunda, çocuklarımızın konusundaki konuları birlikte sohbet aralığında konuşurken aklıma yine bir şey geldi. Biraz önce dedim ya, çocuk psikolojisinde en önemli kavram ben değerliyim. Yani çocuğun akademik başarısı ile kendi değerini birbirine bağlamamak gerekiyor efendim. Kesinlikle. Sen bir aldın, demek ki başarılısın. Mesela bir cümle kurduğumuz örnek olarak, sen bir aldın demek ki başarı, bir aldın demek ki başarısızsın. Avusturya'nın notlarından bahsedersek eğer, sen bir aldın demek ki başarısızsın. Bak, arkadaşın senden daha iyi ya da bu kadar çalışmayla nasıl başarılı olacaksın gibi cümleler kullandığımız, bilerek ya da bilmeyerek, ben de dahil olmak üzere, bu tip cümleler efendim çocuğumuzun problemi çözmesine yardımcı olmak yerine başarısızlığı kendi kişiliğiyle özdeşleştirmesine yol açabiliyor. Aman dikkat. Bunun yerine bu konuda zorlandığını görüyorum çocuğum. Birlikte nerede zorlandığına bakalım demek çok daha, çok çok daha yapıcıdır. Ve burada özellikle gelişim zihniyeti araştırmalarına da girebiliriz. Ancak çocuk yeterince çalışırsa her şeyi başarır gibi bilimsel olarak fazla iddialı bir biçimde sunmamaya çalıştım. Ama yine de çocuğun, biraz önce de söylediğim gibi, hangi konuda, hangi alanda, Almanca, matematik, İngilizce, artık aldığı dersin konumuna göre zorlandığını görüyorsanız, birlikte nerede zorlandığına bakalım mı demek en doğru cümle olduğunu ve yola buradan çıkılması gerektiğini de bugün söyleyerek noktalamak istiyorum.

Evet, noktayı tam koymadan önce bir şey daha aklıma geldi. Geçen hafta bunu da sizinle paylaşmamıştım. Olur ya, birinci haftasında, ikinci haftası pazartesinden itibaren başlayacak. Önemli bir konu var. Yani yeni eğitim yılı ile birlikte çocuk da belki de farkında olmadan, eğer fark ederseniz, sürekli karın ağrısı, baş ağrısı, uyku problemi, ağlama, öfke, içine kapanma, okula gitmek istememe, arkadaşlarıyla uzlaşma, derslerde belirgin düşüş, isteksizlik diyelim gibi değişiklikler varsa bunu hemen özellikle de şımarıklık, tembellik veya ergenlik diye açıklamamak gerekiyormuş efendim. Uzmanlarımız diyor ki bu tip çocuğunuzun ilk başlangıçlarda yaşadığı sinyalleri lütfen diyor dikkate alın. Çocuğum aslında böyle düşünmeniz lazım diyor. Çocuğum ne anlatmaya çalışıyor diyere bakmak gerekiyor. Tabii bu belirtiler sürekli veya belirginse aile profesyonel destek almalıdır kesinlikle diyorlar. Ve bunu tabii büyük bir sorun halinde getirmemek lazım ama takipte kalmak çok ama çok önemli konulardan bir tanesi. Bugün zaten önemsiz bir şaka olmadı.

Bir de ergen çocuklarımız var değil mi? Ergen çocuklarımız için de dedik ya, özellikle de ödevini yaptım mı sorusuyla çocuğun dünyasına girmek mümkün değil artık. Ergen için aidiyet, yani ait hissetme, arkadaşlık, kabul edilme, bağımsızlık, kimlik geliştirme ve aile tarafından saygı görmek çok önemli hale geliyor ve bu konuları da önemsemek bence çok çok önemli. Yani çocuğumuz okulda kendini güvende hissediyor mu dedik. Bu gibi sorular bence çok önemli. Okula ait olduğunu düşünüyor mu çocuğumuz? Bir problemi olduğunda bize anlatabiliyor mu çocuğumuz? Arkadaş ilişkileri nasıl çocuğumuzun? Uyku, ekran düzenini nasıl takip ediyoruz gibi düşünmek ve evde hangi dili konuştuğu ve kendisine nasıl ifade ettiği konusunda destekliyor muyuz çocuğumuzu diye düşünmek. Ve biz çocuğumuzdan başarı mı bekliyoruz yoksa onun gelişimini mi destekliyoruz gibi düşünmek bence en önemli konulardan diye düşünüyorum.

Çocuklarımız bizlerin çok kıymetlileri, canları, kalpleri, hayatları, nefes aldıkları ve sorumluluklarımız... Bıza dahil. Yani çocuklarımız efendim, çocuğumuz var diye hata yapmayacak diye bir olay yok. Çocuk hata yapacak, ödevini unutacak, bazen düşük not alacak, bazen arkadaşlarıyla tartışacak, bazen bir şeyi anlamayacak. Bunların hepsi gelişimin bir parçası, öyle değil mi? Bizler de öyle büyüdük zaten. Bizim görevimiz her problemi çocuğun önünden kaldırmak değil kesinlikle. Onun problem çözmeyi öğrenmesine yardımcı olmak. Hı?

Evet, her zamanki gibi canlı kanlı yayınımızda zaman nasıl geçtiğini fark edemiyoruz ama hani böyle kısa bir süre dedik ama konular da çok derindi. Saate baktığımda zaman su gibi akıp geçmiş efendim. Evet, aslında ergen ailemizde, ergenlerimizde var maşallah. Ergenlik konusunda biraz daha konuşmak lazım. Çünkü ergenlik döneminde anne baba olarak işimiz biraz daha zorlaşıyor efendim. Öyle değil mi? Artık çocuğumuza, daha doğrusu çantanı hazırladım mı dediğimiz yaşta değil. Ya da çocuğumuz artık kendi kararlarını vermek istiyor. Onun için arkadaşları çok önemli hale geliyor. Kendisini sorguluyor, kim olduğunu anlamaya çalışıyor ergenlik döneminde ve bazen bize çok yakın, bazen de kapısını kapatıp beni rahat bırak diyor. Öyle değil mi? Bu dönemde sürekli kontrol etmek yerine işte tam da bu dönemde, ergenlik döneminde iletişim kurabilmek çok önemli efendim. Çok çok önemli. Yani ergen çocuğumuza ders çalıştın mı sorusunun yanında bazen bugün seni düşündüren ne oldu evladım demek gerekiyor. Ya da telefonu bırak elinden artık, yerine internette seni rahatsız eden bir şey oldu mu diye ergen çocuğumuza sorabilmek gerekiyor. Çünkü ergenin ihtiyacı sadece sınır değil efendim. Ergenin, ki o yaşın altındaki çocuklar için de dedik ya, güven, güven efendim, güven, saygı, çocuğumuza gösterdiğimiz saygı, anlayış ve bağımsızlık ve ait olma duygusu çok ama çok ön planda.

Evet, bazen nasıl ifade edeceğimi ben de karıştırıyorum ama yani yeni eğitim yılına girdik. Çocuklarımız için çok şey hazırlıyoruz. Halen hazırlıkların içindeyiz ama lütfen diyoruz. Radyo Orange Ada Vapuru FM olarak da efendim. Yeni kıyafetler, ayakkabılar, çanta, defter, kalem. Belki de, yani belki de değil, aslında hazırlamamız gereken önemli şeylerden biri çocuğumuzla ilişkimiz. Bu yıl ona daha çok farklı şekilde uyarılar yerine biraz daha dinleyebilir miyiz? Onu başka çocuklarla karıştırmak yerine kendi gelişimine bakabilir miyiz? Hatasında hemen müdahale etmek yerine bazen çözümü kendisinin bulmasına izin verebilir miyiz? Ve her şeyden önemlisi diyoruz ya, her şeyden önemlisi bugün ne kadar çok söyledim ama çocuğumuza şunu hissettirebiliyor muyuz? Sen başarılı olduğun için değil, sen olduğun için değerli.

Evet, yeni eğitim yılı hepimiz için yeni bir başlangıç oldu. Çocuklarımız bu yıl sadece matematik, Almanca, fen bilgisi veya başka dersler öğrenmeyecekler efendim. Aynı zamanda çok daha farklı, güzel arkadaşlıklar kurmayı da öğrenecekler, kaybetmeyi öğrenecekler, tekrar denemeyi öğrenecekler, hata yapmayı deneyecekler, kendini ifade etmeyi deneyecekler, sorumluluk almayı öğrenecekler ve yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecekler çocuklarımız. Bu nedenle işte sınavdan kaç aldın sormayalım dedik ya, bu yıl kendin hakkında ne öğrendin diye sormak en güzeli. Hataya, yani çocuklarımızın yalnızca sınavlara değil hayata hazırlandığını unutmamak lazım, değil mi? Anne babalara sabır, çocuklarımıza merak, öğretmenlerimize güç ve hepimize biraz daha anlayış diliyoruz efendim.

Efendim, yeni müzikler, yeni müziklere merhaba. Bir istek müziğimiz vardı, onu da çaldık, çalmaya çalıştık. Umarım arkadaşımız da mutlu olmuştur. Bakıyorum, tanımadık bir ses Hak'tan. Evet, son dakikalarımızda Viyana'dan kısa haberler sizlerle paylaşmak istiyorum. Hafta sonu bildiğiniz gibi itfaiye festivali var Viyana'mızda. Çocuklar için eğlence, aileler için güvenlik üzerine kurulu. Viyana İtfaiyesi'nin Wiener Feuerwehrfest adı etkinliği 11-13 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Bugün ve yarın çocuklar için itfaiye araçlarını, yangın söndürme gösterileri ve yüksekte kurtarma tatbikatları gibi programları var. Özellikle çocuklara yangın anında ne yapmaları gerektiğini öğrenmek açısından güzel bir etkinlik. Birinci bölgede yeri var ama araştırırsanız çok rahat bulabilirsiniz. İtfaiye Festivali Feuerwehrfest olaraktan belli bölgelerde düzenleniyor. Gayet de havada buna uygun bugün. Yağmursuz bir havada. Ve aynı zamanda Hasat ve Şükran Festivali var. Yanlış duymadınız. Şehir ile kırsal arasında bir köprü kuruyor bu festivalde. Yani bugün Heldenplatz'da yine birinci bölgeyi hep söylüyorum ama diğer bölgelerde de itfaiye, foya veya fest olabilir ama birinci bölgede olduğunu biliyorum. Sizler yine de bir teyit edip beni doğrulayıp ya da işte tam adresi öğrenebilirsiniz. Bugün ve yarın Heldenplatz'da Ernte Dank Festival, yani dedik ya Hasat ve Şükran Festivali düzenleniyor ve ücretsiz efendim bu festivaller ve festivalde tabii ki yeme içme imkanlarını da sunuyor aynı yerde. Festivalde Avusturya'nın tarım ve ormancılık kültürü, yerel ürünler, müzik ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alıyor. Şehirde yaşayan çocukların yiyeceklerin nereden geldiğini öğrenmesi açısından da bence çok anlamlı, önemli bir etkinlik, öyle değil mi?

alanımız, Viyana'mız yeşillenmeye, daha çok yeşillenme yeşil alanlara açılıyor efendim. Yani şehirdeki yeni gelişmeler arasında duymuşsunuzdur, Vespanov çevresinde ve Vespanov çevresindeki alanın daha fazla yeşil alana dönüştürülmesi de var. Bu konu bence bizler için, hem yetişkinler hem de çocuklarımız için eğlenceli. Şehir planlaması ve doğayla iç içe yaşam açısından güzel bir başlangıç. Bakalım neler değişecek. Vespanov ve çevresindeki yeşil alan bizleri nasıl mutlu edecek, göreceğiz.

Evet, iki etkinlikten bahsettik. İki etkinliğin de kıymetini, değerini bilmemiz lazım. Birinci bölgede dedik İtfaiye Festivali. İtfaiye Festivali 11-13 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Yarın bu açıdan bugün ayın 12'si olduğuna göre bugün ve yarın var. Aynı şekilde Hasat ve Şükran Festivali dedik. O da Heldon Plus'ta yapılıyor. O da yarın bitiyor efendim. Bence bunları değerlendirmek gerekir.

aynı zamanda haftayı aslında bildirmek istiyorduk ama yine güzel, çok da güzel Slash Film Festivali var efendim. Gelecek, hazırlık olsun diye, aklımızın ucunda da kalsın diye 23 Eylül 4 Ekim arasında Film Kazino'da gerçekleşecek olan bu festival özellikle fantastik, bilim kurgu, korkuyu sevmem de bilim kurgu sinemasına odaklanıyor. Böyle bir festivalimiz daha var. Evet, haftaya diyoruz efendim. Konular hiçbir zaman bitmez. Viyana'daki konut ve kiralar, ÖBB ve toplum taşımaya ait bilgiler, yapay zeka, bildiğiniz gibi ekonomi ve iş hayatı ve insani sosyal haberlerimiz de var ama bilim, sağlıkla ilgili ilginç gelişmeler de vardı, yetiştiremedik. Bunlar haftaya diyoruz efendim. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sağlıcakla kalın, iyi kalın, hoşça kalın efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.